0: Netflix olmayan bütün.
1: Tekrar herkes ne yapıyor?
0: Signal
1: 9. Email 609.